acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. O yuvasız çalı kuşu, bense kafeste kanarya.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Köy yerleşim yerlerinde gece sürüşlerinde far kullanmak zorunludur. Yetersiz aydınlatma kazalara neden olabilir. Farlar sürücünün görüş mesafesini artırır. Bu kural güvenli sürüş için gereklidir.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
2: Reklam.
3: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 53 kötü, Ankara 51 kötü, İzmir 102 sağlık açısından sakıncalı, Trabzon 53 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 55 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara, her eve her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.09 değer kaybıyla 14.501 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.08, euro 56.12'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.226, çeyrek altın 12.251 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
4: Chery, pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Anı

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Arktik rengeyikleri geviş getirmeye devam ederken uyuyabiliyor. Yeni keşfedilen bu özellikleri sayesinde sürekli beslenerek kışa hazırlandıkları kısa yaz döneminde yeterince dinlenebilmiş de oluyorlar. Yapılan çalışmada 4 adet Avrasya tundra rengeyiğinin geviş getirdikleri sırada beyin sinyalleri incelendi. Hayvanların geviş getirirken REM dışı uyku olarak bilinen hafif uyku aşamasında oldukları ortaya çıktı.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Reklam. Pure Choice, cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis eShop ve tüm online platformlarda.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Avrupa yakasında Avcılar Şirinevler, Ok Meydanı Haliç yönünde zaman zaman trafik yavaş seyrediyor. Mahmut Bey Gazi Osman Paşa kesimi yoğun devam ediyor. Anadolu yakasında Kozyatağ Uzunçayır çevresi kısa süreli yavaş devam etmekte. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yolları Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde etkili, aksi yönde akıcı devam ediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 53 kötü, Ankara 51 kötü, İzmir 102 sağlık açısından sakıncalı, Trabzon 53 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 55 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu. Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Şansa kalmaz işiniz.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
7: Nescafe Express modunu

0: WhatsApp'e gir, çekilişe katıl. Reklam.
1: Kamu spotu. Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Bakırköy Zeytinburnu, Topkapı Ok Meydanı hattında yer yer yoğunluk yaşanıyor. Mahmut Bey Kağıthane arasında trafik zaman zaman ağır seyrediyor. Anadolu yakasında Kozyatay, Göztepe ve Uzunçayır çevresi yoğun devam etmekte. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde akıcı. Aksi yönde her iki köprüde etkisini sürdürüyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Your Choice. Cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis Eve Shop ve tüm online platformlarda.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Reklam.

Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Araç kullanırken görüşü engelleyecek şekilde cam filmi kullanmak yasaktır. Sürücünün yolu net şekilde görebilmesi gerekir. Görüş alanının daralması kazalara yol açabilir. Bu nedenle cam düzenlemeleri mevzuata uygun olmalıdır.

varsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin.

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Reklam.
2: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız doğanın saklı kanyonlarından Ihlara Vadisi. Melendez Çayı'nın binlerce yıl boyunca şekillendirdiği bu derin vadi, 14 kilometre boyunca uzanan yürüyüş yolları, kayalara oyulmuş kiliseler ve serin atmosferiyle ziyaretçilerine bambaşka bir dünya sunuyor. Yüzlerce basamakla inilen vadide, çayın sesine karışan kuş cıvıltıları eşliğinde uzun bir yürüyüş yapabilir, tarihi freskler arasında geçmişin izlerini sürebilirsiniz. Doğayla baş başa kalabileceğiniz bu huzurlu rota, hem macera hem dinginlik arayanlar için ideal bir kaçış noktası. Ihlara Vadisi'nin serin gölgesinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hız.

0: Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğü aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Marzen Smiles var. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Reklam. Kamu spotu.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.09 değer kaybıyla 14.501 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.08, euro 56.12'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.226, çeyrek altın 12.251 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
4: seninle. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot
6: Garaj Oto Ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 53 kötü, Ankara 51 kötü, İzmir 102 sağlık açısından sayıncalı, Trabzon 53 esas gruplar için sağlıksız, Diyarbakır 55 ve kötü seviyelerde seyredecek.
1: Beklentini gerçeğe dönüştüren teknoloji...

0: Sanki bir kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya ben bonus kazanıyoruz. Bu kişinin 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından partilerde tek sefer yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogar harcaması 400 lira. Bu ya da karlı ödeme ekstra 50 lira toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus fişten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için günden bir matın. Geleceğinizden emin olun. Minev. Ev, araç ve eşyeri alın en kolay yolu.

0: katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.447 puan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.07, euro 56.08 denilen görüyor. Kapalı çarşıda gram altını 7.175, çeyrek altını 12.167 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Bank kredi kartlarıyla market alışverişiniz şimdi.

0: Türkiye'nin yol atası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopradik sunar.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Doğan'ın sıklı kanyonlarından Ihlara Vadisi. Mendes Çayı'nın binlerce yıl boyunca şekillendirdiği bu derin vadi, 14 kilometre boyunca uzanan yürüyüş yolları, kaylara uyumuş kiliseler ve serin atmosferiyle ziyaretçilerine bambaşka bir dünya sunuyor. Yüzlerce basamak denilen vadide, çayın sesine karışan kuş cıvıları eşliğinde uzun bir yürüyüş yapabilir, tarihi resimler arasında geçmişin izini sürebilirsiniz. Doğayla baş başa kalabileceğiniz bu huzurlu rota, hem macera hem dinginlik arayanlar için ideal bir kaçış noktası. Ihlara Vadisi'nin senin gölgesinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopradik sundu. Otopradik.

çalışması var. Uçarken kazanması var. Sürmesi var. Sürdüğü aracı kiralarken de kazanması var. E yakıt var. Orada bile kazanması var. Deniz manzara odası, kral ailesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayatta keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu pek bir

0: Doğu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktır.

0: kalben ve o sevilen şarkından bir tanesi. Yara Radyonuz'a ait 11.10 saatler. Slot'ten herkes merhabalar. Günaydın. 25 Ağustos Salı günü yaşıyoruz. Haluk Sarıtaş ben yine en sevdiğinize. Seçtiğiniz şarkılarla yarı başınızda olacağım. Mutlu, keyifli dakikalar.
1: Tut elimi de alev alsın gökyüzüm.

0: güneşin olduğu her yerde güçten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdekleri ilk hasat edildiğinde tatları acıdır. Çikolataya benzemez. Kakao çekirdekleri fermente edilir ve bu işlem sonucunda çikolataya kendine has adını veren kimyasal maddeler açığa çıkar. Çikolatanın içinde 600'den fazla aroma verici kimyasal madde vardır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yara. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ets.com'da.
3: Boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antifaz özellikli imatifalara. Her eve, her tarz uygun halılar.

0: Sizin fırsatı Ziraat Katın Bankart'a. Şimdi sen de Ziraat Katın'ında o Bankart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil çıkış koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaraların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranına artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kurallarımız var.
1: Trafik kazası meydana geldiğinde sürücüler olay yerini terk etmemelidir. Yaralı varsa yardım aramalı ve güvenlik önlemleri almalıdır. Olay yerini terk etmek suçtur. Trafik güvenliği açısından sorumluluk gerektirir.
0: Umran Oto Ekberti trafik kurallarını sundu. Reklam siz için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişiniz bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit bir sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya aran bonus kazanıyor. Bonus açtan kampanyalar açılmayı unutmayın. Bonuslu

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En gelir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Doğan'ın Sakıkhan yanlarından Ihlara Vadisi. Mendes Soyu'nun binlerce yıl boyunca şekillendirdiği bu derin vadi, 14 kilometre boyunca uzanan yürüyüş yolları, kayalara oyulmuş kiliseler ve sen atmosferiyle ziyaretçilerine bambaşka bir dünya sunuyor. Yüzlerce basamakla inilen vadide, çay sesine karışan kuş cıvıltıları eşliğinde uzun bir yürüyüş yapabilir, tarihi resimler arasında geçmişin izlerini sürebilirsiniz. Doğayla baş başa kalabileceğiniz bu huzurlu rota, hem macera hem dinginlik arayanlar için ideal bir kaçış noktası. Ihlara Vadisi'nin sin gölgesinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.

Slow Türk'te artık bu salı gününe şarkılarınızı bırakabilirsiniz. Yapmanız gerekense çok basit. 549-659-66-0 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 53 kötü, Ankara 51 kötü, İzmir 102 sağlık açısından sakıncalı, Trabzon 53 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 55 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Akses 25 yaşında. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Afra ve Sefo Aşıyan'la radyonuz saati istek hattımız devreye girdi. Hemen dinleyelim.
1: Haluk Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Az önce çalmış olduğunuz Onu Gördüğümden Beri parçasını tekrardan çalabilir misiniz? Teşekkür

0: Mustafa Sandal, denize doğru. Radyonuzda aydın. Devam edelim sesi mesajlarınızı dinlemeye.
1: Merhaba Haluk Bey. Yani inanın bu saatlerimizi gerçekten ele geçirmiş durumdasınız. Yayınınızda aksaklık olduğunda az önce herkesin farkında olduğu gibi düzelene kadar bekliyorum heyecanla. Ya düzelmezse diye endişeleniyorum. Gerçekten sizin yayınınızın saatleri bizler için çok özel, çok önemli. İyi ki varsınız. Ben bugün Sezen Aksu'dan Bu Gece şarkısını çalmanızı rica ediyorum eğer mümkün olursa. İyi yayınlar.
0: Öncelikle çok teşekkürler. İnternet yayınımızda kısa süreli bir kesinti oldu ama teknik ekibimiz hemen halletti. Onlara da teşekkür ediyorum ve hemen şarkıya geçiyorum.

0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.460 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.10, euro 56.17'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altını 7.161, çeyrek altını 12.144 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: yapayalnız.
1: Burak Bulut ve Son Günler'in en sevilen şarkılarından bir tanesi Ah Be Manolya, radyonuz saati. Bakalım sıradaki istek neymiş?
2: Halit Bey merhabalar, sizi hep Almanya'dan dinliyordum ama bu defa Alanya'dan dinliyorum. Şu an orman kampındayız. Dalgaların sesine sizin sesiniz de eşlik ediyor. İstek parçam Derya Ulu'dan Hani Olacak. Umarım çalarsınız. Herkese güzel güneşli bir gün diliyorum.

0: Derya Ulu Hani ile radyonuz saat 12.50 oldu saatler. Slow Türk'te Kayahan isteği var, dinleyelim.
1: Merhaba Hani, rica etsem Kayahan'dan çalar mısın? İyi çalışmalar, iyi haftalar Haluk Bey. İzmir'den sevgiler, selamlar.

0: Yalancı Bahar, Aşkın Nur Yengi, radyonuz saydı. Slow Türk'te Emre Aydın isteği var.
1: Merhaba Haluk Bey, nasılsınız?
0: Merhaba.
1: Sena ben. Sizden bugün Emre Aydın'ın Herkes Mi Gitmiş şarkısını istiyorum. Çalarsanız memnun olurum. İyi yayınlar dilerim, kolay gelsin.

0: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Haluk Duman, Aleyna Tilki, sana güvenmiyorum radyonuzda. Haydi bakalım dinleyicimiz neler söylemiş.
1: Ofiste Slav Türk dinliyoruz. Sıradaki parça Karaf'tan Aşk Durdukça.
0: Kendilerine özgü tarzda bir kez daha söyledikleri şarkı Aşk Durdukça ve Karaf radyonuzda.

0: Aşk durdukça ve bu kez Karaf Radyonuz'daydı. Slow Türk'te bir Sertab Erener dinleyelim.
1: İyi günler Haluk Bey. Sertab Erener'den Yalnızlık Senfonisini çalabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Sevgiler, hoşça kalın, iyi yayınlar.

Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Sibel Can Eypio, kıyamamlı radyonuzdaydı. Şimdi önce Ankara'dayız.
1: Merhabalar Haluk Bey. İyi yayınlar diliyorum. Herkese iyi günler.
0: Teşekkürler.
1: Ben Ankara'dan Neşe. Çok uzun zamandır istekte bulunmamıştım. Tekrar Çin'e yapıyorum. Masamın başındayken sizden Rafet El Roman'dan Bugünler Yaşanacak şarkısını benim için çalarsanız çok sevinirim. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.
0: Teşekkürler. Bir başka istek.
2: Haluk Bey merhabalar. İyi yayınlar. Rafet El Roman'dan Elimde Değil şarkısını çalar mısınız? İstanbul'dan dinliyoruz. İş arkadaşlarım, tüm Slow Türk dinleyicileri için gelsin bu şarkı.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: de ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Yalın akşamüstüyle radyonuzdaydı. Slow Türk'te İzmir Ödemiş'teyiz.
1: Merhaba, İzmir Ödemiş'ten arıyorum.
0: Merhaba.
1: KPSS'ye hazırlanan kızım Eylül için Sezen Aksu'dan Küçüğüm adlı şarkıyı rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Küçüğüm.

0: Yaşar Altınırım Slow Türk Date'i. Kalbinize, ruhunuza dokunan şarkıları sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz. Onlardan bir tanesi.
1: Selamlar, iyi yayınlar Haluk abi. Ben sizden Teoman'dan İstanbul'da Sonbahar şarkısını istiyorum. Çalabilirseniz sevinirim. Teşekkürler.
2: Mevsim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız doğanın saklı kanyonlarından Ihlara Vadisi. Melendez Çayı'nın binlerce yıl boyunca şekillendirdiği bu derin vadi, 14 kilometre boyunca uzanan yürüyüş yolları, kayalara oyulmuş kiliseler ve serin atmosferiyle ziyaretçilerine bambaşka bir dünya sunuyor. Yüzlerce basamakla inilen vadide, çayın sesine karışan kuş cıvıltıları eşliğinde uzun bir yürüyüş yapabilir, tarihi freskler arasında geçmişin izlerini sürebilirsiniz. Doğayla baş başa kalabileceğiniz bu huzurlu rota, hem macera hem dinginlik arayanlar için ideal bir kaçış noktası. Ihlara Vadisi'nin serin gölgesinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümler

0: İndirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: gözyaşlarımla doldu güldüğüm fotoğraflar. Doğu Sivek, Kamuran Akkor. Radyonuzdaydı. Sesli mesajlar devam ediyor.
1: İyi yayınlar Haluk Bey, merhabalar. Bugün sizden Blok İş'ten Sebebi Ya şarkısını istiyorum. Biricik sevgilime gelsin diyorum. İyi yayınlar diliyorum.

0: kaydı.
1: Adı İntikam'dı. Afra radyonun sahibi Kıraç isteği var. Ankara'dayız.
2: Haluk Bey merhaba. Ankara'dan selamlar. Ben Nurgül.
1: Merhaba.
2: Bir süredir sizi dinleyemiyordum maalesef. Bugün fırsatı yakalayınca hemen radyoya koştum. Sizinle vakit geçirmek gerçekten çok keyifli.
1: Teşekkürler.
2: Sizden Kıraç'tan yıllar sonra şarkısını rica ediyorum. Bu şarkıyı seven herkese gelsin. Hoşça kalın.

ve bugün hala tepiniyorsa şuranın yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yılları. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Trafikte sabır ve dikkat en önemli güvenlik unsurlarıdır. Kurallara uymak yalnızca cezadan kaçınmak için değil, hayatı korumak için gereklidir. Her sürücü, yaya ve yolcu trafik güvenliğinin bir parçasıdır. Güvenli trafik herkesin ortak sorumluluğudur.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ay Tenli Kadın Ufuk Beydemir, geride bıraktığımız isimli Slow Türk'te Candan Erçetin isteği var.
1: Merhaba Slow Türk, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Eren. Bugün sizden istek parçam Candan Erçetin Gamsız Hayat parçası. Çalarsanız çok sevinirim.

0: yollara kadar.
1: Manuş Baba, bu havada gidilmez Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor. Biz de kulak veriyoruz.
2: Haluk Bey, iyi yayınlar. Sezen Aksu'dan Ey Aşk şarkısını istiyoruz. Çalışma arkadaşlarıma bu şarkıyı göndermek istiyorum. Teşekkürler, iyi günler.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow.

Tan Taşçı Gidişat radyonuzdaydı. Slow Türk'te artık benim de gitme vaktim geldi. Gönderdiğiniz mesajlar için çok teşekkür ederim. Haluk Sarıtaş ben. Yarın 11'de bir kez daha Slow Türk'te buluşmak dileğiyle. Mutlu günler herkese. Hoşçakalın.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Aslanlar gerçekten ormanların kralı mıdır? Ormanların kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, otlaklarda ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu, Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözüm.

0: indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slow Türk'ten herkese merhaba. Gün devam ediyor. Salı gününde de 15-19 saatleri arasını birlikte değerlendirmek üzere programımız başladı. Ben Şeyma Şener, mikrofon başındayım. Herkese güzel saatler.

0: biz.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Dünyanın en güzel, en mutlu eden cümlesi büyük ihtimalle seni seviyorum cümlesi. Ama çoğu zaman ilişkilerde konuşarak değil, söyleyerek değil, davranışlarımızla da sevdiğimizi belli etmemiz daha etkili olabiliyor sevgili dinleyiciler. Ve bir psikoloğumuza göre seni seviyorum demeden seni seviyorum diyebilmenin yolları bakın nelermiş. Eğer yanınızdaki insan sevdiğiniz bunları yapıyorsa sevgisinden emin olabilirsiniz. Mesela sevdiğiniz şarkıları bilirler, şefkatinden mahrum bırakmazlar, konuşurken gözlerinizin içine bakarlar, kahveyi nasıl içtiğinizi çok iyi bilirler, yorgun bir günün akşamında size mutlaka yardım ederler, sevdiğiniz şeyleri akıllarında tutarlar.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.376 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.09. Euro 56.14'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.166, çeyrek altın 12.152 liradan alıcı buluyor.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye.

Akşam üzerine doğru bir yandan çalışanlar için mesai sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu bölümü de bitireceğiz. Yine en iyi şarkılarla yepyeni bir saati karşılayacağız birazdan ve yeni saatte de mesajlarınızı okuyalım istiyorum sevgili dinleyiciler. Her gün yaptığımız gibi. O yüzden şimdi hemen paylaşmak, duyurmak istediklerinizi yazın, gönderin. Ben de birazdan mesajlarınızı okumaya başlayacağım. WhatsApp numaramız 549-659-66-0 549-659-66-0'a mesajlarınızı bekliyorum. Daha

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Sefaköy Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmut Bey, Sultan Gazi Aslan güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Ataşehir Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya katılımında etkili aksi yönde akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: daha dün...
1: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ve geldik yeni bölümümüze. Bu bölümü de harika şarkılarla başlattık. Yine en sevdiklerimizi ard arda duyacağız. Çok ara vermeyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Sadece mesajlarımızı da okumaya başlayalım tabii ki. İlk selamımız İzmir'den geldi bu akşam. İzmir'den Seda ve ofis arkadaşları için çalacağız şarkımızı ve birazdan yeni mesajlarla buluşacağız. Siz de bu bölümde radyonuzu açtıysanız, aramıza yeni katıldıysanız mesajlarınızı duyurmak istediklerinizi yazın, gönderin, okumaya devam edelim. WhatsApp numaramız 549 659 66 00.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 53 kötü, Ankara 51 kötü, İzmir 102 sağlık açısından sakıncalı, Trabzon 53 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 55 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Kalabalık bir yayın oluyor, o yüzden hızla okumaya devam etmek istiyorum. Abdullah yazmış ve yalnızlık çeken tüm arkadaşlara gelsin sıradaki şarkı demiş. Eminim üstüne alınan birçok dinleyicimiz de olacaktır. İzmirli Güney, her gittiğimiz yerde sizleri dinlemek çok güzel. İyi ki varsınız diyor. Sizler de iyi ki varsınız ve bugün her nerede dinliyorsanız oraya da selamlarımız ulaşsın. Ankara'dan Merve, şarkılar harika. Sıradaki şarkıyı canım eşim Yunus için istiyorum. Belki her zaman söyleyemiyorum ama seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın canım eşim diyor. Deniz Berber yine dinlemede ve takipte. O da selamını göndermiş. Biz de şarkımızı kendisine ulaştıralım. Birazdan da diğer mesajlarla kaldığımız yerden devam edelim.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.376 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.09. Euro 56.14'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.166, çeyrek altın 12.152 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Ve salı akşamının bir diğer güzel şarkısı kimler için çalınacak? Hadi bakalım, Gümüşhane, Şirandan Melda ve Eda kardeşler için çalacağız öncelikle. Ankara'dan Gökhan selamlarını göndermiş. Kendisi için istiyor şarkımızı, tabii ki gönderelim. Hemen ardından Güler dinliyor, ona da çalacağız. Sıradaki şarkıyı aşkıma armağan ediyorum. O kendini biliyor demiş ismini yazmayan bir dinleyicimiz. Efe, şu an babamla Afyon'dan İstanbul'a doğru yolculuk yaparken dinliyoruz. Ben kamyon şoförüyüm ve bütün meslektaşlarıma kazasız belasız yolculuklar diliyorum diyor. Hepinize iyi.

0: kurallarını sunar.
1: Sürücüler siren sesi duyduklarında panik yapmadan kontrollü şekilde sağ şeride yaklaşmalıdır. Ani fren yapmak veya rastgele manevra yapmak kazaya yol açabilir. Trafik güvenliği için sakin ve planlı hareket edilmelidir. Yol vermek hem yasal hem de insani bir sorumluluktur.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: hediye. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
3: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
5: Reklam.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni saat ve programda geldik ikinci yarıya. Ben Şeyma Şener, sizlerleyim sevgili dinleyiciler. Umuyorum her şey şu dakikaya kadar yolunda ilerlemiştir. Aksiliklerden uzak, kolaylıkla, keyifle güne devam ediyorsunuzdur. Yeni bölüm demişken yeni mesajlarımız da var tabii ki. Onlarla devam edeceğim. Ankara'dan Sinem, sıradaki şarkıyı çalışma arkadaşlarım Yeliz, Yaren, Aslı ve Kenan abimize armağan etmek istiyorum. Ve tabii ki tüm Slow Türk ailesine diyor. Teşekkür ederek hemen şarkılarını ulaştırıyorum.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız doğanın saklı kanyonlarından Ihlara Vadisi. Melendez Çayı'nın binlerce yıl boyunca şekillendirdiği bu derin vadi, 14 kilometre boyunca uzanan yürüyüş yolları, kayalara oyulmuş kiliseler ve serin atmosferiyle ziyaretçilerine bambaşka bir dünya sunuyor. Yüzlerce basamakla inilen vadide, çayın sesine karışan kuş cıvıltıları eşliğinde uzun bir yürüyüş yapabilir, tarihi freskler arasında geçmişin izlerini sürebilirsiniz. Doğayla baş başa kalabileceğiniz bu huzurlu rota, hem macera hem dinginlik arayanlar için ideal bir kaçış noktası. Ihlara Vadisi'nin serin gölgesinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
4: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bolbollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
8: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara, her eve her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

Hem radyomuzun hem de özellikle bizim programımızın değerli ablası Ferahnaz ablamız yine kalbinden geçen çok güzel dileklerini, cümlelerini ulaştırmış bizlere. Ona çalacağım gelecek şarkıyı. Mutfaktaki sürecimde her zaman en güzel dostumsun demiş. Bundan daha kıymetli ne olabilir? Şimdiden ellerinize sağlık diyelim. Aynen sizin yazdığınız gibi biz de kucaklar dolusu sevgilerimizi ulaştıralım. Adana'dan yazan bir dinleyicimiz var. Sevgili Tuğçe, sıradaki şarkıyı tüm çalışma arkadaşlarım için istiyorum diyor. Aslında firma ismi vermiş ama onu okuyamayacağım. İyi çalışmalar diliyorum.

0: hesapta 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

akşamlık son mesajlarımıza da bakalım. Selin Kaya için çalacağız bu güzel şarkıyı ve son olarak Antalya'dan Songül Hanım, bugün evlilik yıl dönümümüz. Biricik eşim Nuriye, sevgilerimle sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun diyor. Böyle güzel bir mesajla da paylaşımları tamamladık. Aşk dolu, sağlıkla nice yıllar diliyorum.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız doğanın saklı kanyonlarından Ihlara Vadisi. Melendez Çayı'nın binlerce yıl boyunca şekillendirdiği bu derin vadi, 14 kilometre boyunca uzanan yürüyüş yolları, kayalara oyulmuş kiliseler ve serin atmosferiyle ziyaretçilerine bambaşka bir dünya sunuyor. Yüzlerce basamakla inilen vadide, çayın sesine karışan kuş cıvıltıları eşliğinde uzun bir yürüyüş yapabilir, tarihi freskler arasında geçmişin izlerini sürebilirsiniz. Doğayla baş başa kalabileceğiniz bu huzurlu rota, hem macera hem dinginlik arayanlar için ideal bir kaçış noktası. Ihlara Vadisi'nin serin gölgesinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı.

0: Daha dün...
1: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Pure Choice, cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis, eShop ve tüm online platformlarda.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
6: Shop'u ekspertiz. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi, Pilot Garaj Shop'u
7: ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
9: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi
10: gümüş suyu? Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
11: Reklam. Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Eve dönüş vakti geldi. Yine sıcak ve belki de birçoğunuz için yorucu yoğun geçen bir günün akşamında, yolculuğunuz boyunca da en keyifli, en sevdiğiniz şarkılarla sizlere eşlik etmek üzere buradayız. Herkese mutlu akşamlar. Yollarda olanlara yolculuklar.

0: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Haydi.
2: Nescafe Express

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: gördüm.
1: Okulların açılmasına çok az kaldı. Aylardır yeni kuralların hem öğretmenler hem öğrenciler için velileri de ilgilendiren yeni kuralların geleceği konuşuluyordu. Bugün tüm kurallar net olarak açıklandı. Hemen şöyle herkes merak ediyor diye ben de özet geçmek istiyorum. Yeni eğitim öğretim yılında artık öğretmenler de öğrenciler gibi derste telefon kullanamayacak. Öğretmenlerin önlük giyme zorunluluğu getirildi. Yine öğretmenler sosyal medyada sınıflara ait fotoğraf paylaşamayacaklar. Velilerin, ailelerin öğretmenle randevu almadan görüşemeyeceği gibi bir kural da var. Bunun gibi birçok düzenleyici ve kapsamlı kural yeni eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanıyor.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 25 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.19 değer kaybıyla 14.473 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.09, euro 56.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altını 7.171, çeyrek altını 12.160 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hassal Seyran Tepe güzergahları çift yönlü yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakasında Üsküdar Kartal, Sancaktepe Kavacık hattı oldukça yoğun ilerlemekte. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Pure Choice, cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis eShop ve tüm online platformlarda.
6: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
7: Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
9: Chery.

0: Ve bu akşamlıkta son şarkıya geldik. Bu güzel şarkıyla birlikte yayınımızı kapatıyoruz sevgili dinleyiciler. Akşamınızı güzel geçirin. Dinlenmeyi, kendinize vakit ayırmayı çok hak ettiniz. Umuyorum keyifle, huzurla geçer akşamınız ve yarın yine buluşuruz. Çarşamba günü saat 15'te ben Şeyma Şener yeniden Slow Türk'te olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
1: Sen...

0: süren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 53 kötü, Ankara 51 kötü, İzmir 102 sağlık açısından sakıncalı, Trabzon 53 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 55 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: kurallarını sunar.
1: Kavşaklarda acil durum araçları yaklaşırken sürücüler ışık yeşil olsa bile geçiş hakkını bu araçlara bırakmalıdır. Trafik ışıkları geçici olarak ikinci planda kalır. Öncelik her zaman geçiş üstünlüğü olan araçlara aittir. Bu kural hayat kurtarmaya yardımcı olur.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 25 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.19 değer kaybıyla 14.473 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.09, euro 56.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altını 7.171, çeyrek altını 12.160 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Topkapı Beylikdüzü, Bahçeşehir, Mahmutbey, Hassal, Seyrantepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Üsküdar'da etkili olan yoğunluk Maltepe hattı boyunca etkili. Pendik, Ümraniye yoğun seyrediyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
3: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7 bin liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

kamu spotu. Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: Sinema spotu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
1: Lösev hayat verir.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

beni meğerse bilmeden. Geçmişim hayatından bir iz bırakmadan.

Çoğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpmıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.